Vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü.

Vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay gürü, vay